oldum, kendimden soğudum, yeniden doğdum. Bak aniden alabora oldum, düştüm vuruldum, yeniden kurdum. Boş hayaller alabora oldum, kendimden soğudum, yeniden doğdum. Bak aniden alabora oldum, düştüm vuruldum.